Nita, rapacho yo, Sheginita. Shedeya, rama tuca, zafadu, zafadu. Shedeya, rama tuca, zafadu, zafadu.